0: A ja do tej pory tak bardzo lubiłam banany. No i co teraz mam zrobić? Słuchajcie, wprowadzę inny akcent, ponieważ to było dużo takiej techno-muzyki, to było takie techno-bananowe, a teraz będzie coś kurzego, ale melodyjnego.
1: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak,